ngicela ukuba nginamukele ke bafowethu bami nina ke any corner lapha ku TikTok. Angibonge impela sesihambile ngempela ngoba sesiku 35k. Ake wangena ke mntanami bese nje u tap tap tap. Ukhofe mawala. Uthi ulungiselela ukuyosebenza ube ukhofa ngapha. Ngiyabonga kakhulu nani ethuba nje onginika lona. Lokuba ngingene lapho ekhaya lakho. Alo msakazo izwi lomzazi lohlelo ke lingolakho. Yizwa umehlo. Yebo. Yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo,